de düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar akşamı? Rahmetinden kim demlenir bulutun? Hayırlı evlat makine nasıl canavar kesilir? Kurdun karıncanın rızkını veren toprak nasıl ayartılır? Yüz vermez topal öküze ve almaz koynuna kara sapanı. Sepetçi oğlum bir kömür işçisidir. Mavzer değil, kürek tutar Urfalı Nazif. Mal haraç mezattır, can pazar pazar. Kırmızı, ak ve esmer, yumuşak ve sert buğdayları yaratan ellerin sahibidir bu.

etsin. Seni sevmek, kaşarlanmış bir celladın kendi kendine asmasıdır. Hani asılı cesedine bakıp da hem güler hem ağlarlar. Oysa bir avuç gözyaşı

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

Neden ise tamdır itikadımız. Dikilen her gömlek dar gelir bize, dar gelir bize. Neden ise tamdır itikadımız. Dikilen her gömlek

Baba anan dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım fukaralıktan. Ele güne karşı çıplak. Üşür fidelerim, harmanım kesat. Kardeşliğin, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı şairlerin ve bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma.

öyle yıkma kendini, öyle garip, öyle mahzun. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada, yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne, fırsatçının, fesatçının, işbirlikçi hayının, dayan kitap ile.

0: vardı ki bunlar uzun eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven insanlardı. Sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler. Allah büyük ama kayık küçük demiş Yahudi. İsmail bodoslamadan bir sağanak yedi. Bir sağanak daha, peşinden üç kardeşler. Ve denizi bıçak atmak kadar iyi bilmeseydi eğer alabora olacaktı. Elleri kanayarak çekiyor İsmail kürekleri. İsmail rahattır. Kavgadan ve emanetinden başka hiçbir şey düşünmemektedir. Emanet ağır bir makineli tüfek. Ve İsmail'in gözü tutmazsa liman reislerini ta Ankara'ya kadar gidip onu kendi eliyle teslim edecektir. Rüzgar bocalıyor, belki karayel gösterecek. En az 15 mil uzaktadır en yakın sahil. Fakat İsmail ellerine güvenir. O eller ekmeği, küreklerin sapını, dümenin yekesini ve kemer altında fotikanın memesini aynı emniyette tutarlar. Rüzgar karayel göstermedi. 100 kerte birden atlayıp rüzgar bir anda bütün ipleri bıçakla kesilmiş gibi düştü. İsmail beklemiyordu bunu. Dalgalar bir müddet daha yuvarlandılar teknenin altında. Sonra deniz dümdüz ve simsiyah durdu. İsmail şaşırıp bıraktı kürekleri. Ne korkunçtur düşmek kavganın haricine diye düşündü. Bir ürperme geldi İsmail'in içine. Ve bir balık gibi ürkerek bir sandal, bir çift kürek ve durgun ölü bir deniz şeklinde gördü yalnızdı. Ve birdenbire öyle kahrolup duydu ki insansızlığı. Yıldı elleri. Yüklendi küreklere. Kırıldı kürekler. Sular tekneyi açığa sürüklüyor. Artık hiçbir şey mümkün değil. Kaldı ölü bir denizin ortasında kanayan elleri ve mübarek emanetiyle İsmail. İlk önce küfretti. Sonra elham okumak geldi içinde. Sonra güldü. Eğilip okşadı mübarek emaneti. Sonra malum olmadı insanlara. Arhavili İsmail'in akıbeti.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali

şahide perişan eden. Bu bir dalgadır sevdiğim, bu bir dalgadır sevdiğim. Coşar deli gönül coşar, aşkın küresinde pişer. Muhabbet peşi.

Ey benim vicdanımın sesi, hayatımın dengesi, yüzüne gözüne kurban olduğum anam, nerelerdesin? Paramparça etti gönlümü yar dediğim çiyan, darma duman etti ömrümü dost dediğim yılan. Bu alemde, bu hayatta, bu dünyada kocaman bir yalan. Özüne sözüne kurban olduğum anam, nerelerdesin? Hasret yağmurunda ıslandım, üşümedim. Kurşun yedim, sol yanıma yaslandım. Düşmedim, ölmedim. Bir damla gözyaşına, bir damla gözyaşıma bin ömür feda ederim. Yoluna, izine kurban olduğum güzel anam,

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo.

0: Erzincan Radyo Cem 95.5.
1: Eşim dostum, yavrularım, işte benim sonbaharım. Veysel karanlık yollarım, gelmez yola gidiyorum.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

sırları saklı senden benden. Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasında dedikodu. Bir indi mi perde, ne sen kalırsın

bensem ne bakarsın o yana bu yana. Kendine gel de düşün, içine iyi bak. Ben senim, sen ben.

Önce kendine gel, sonra meyhaneye. Kalender ol da gir kalenderhaneye. Bu yol kendini yenmişlerin yoludur.

0: ki yüzün Cemşid'in kadehinden güzel. Uğrunda ölmek sonsuz yaşamaktan güzel. Işık saçıyor ayağını bastın toprak. Bir zerresi yüz binlerce güneşten güzel. Ben olmayınca bu güller bu serviler yok. Kızıl dudaklar mis kokulu şaraplar yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya. Ben yok, o da yok.
1: Ersin Can, Radyo Can 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 94.9.

kazıktan bıkmayan millet. Ey ekmeğini ona buna kaptırıp Allah verdi, Allah aldı diyen illet. Ey saraylarda yaşayan namussuzlar. Ey ahırda sürünen namuslular. Şapkası düşüp keli görünen, hak deyip halkın cebinde eli görünen. Ey düz ovada yolunu şaşıran yoksullarımız. Ey arabasını dağdan aşıran varsıllarımız. Emmim, dayım, anam, bacım, can dostum, can düşmanım. Çalışıp yiyemeyenler, çalışmadan yiyenler. İlk mektubumda size demiştim ki ben bu memlekette doyamadım arkadaş. İkinci mektubu Alman'dan yazacağım. Ama Alman ne yapsın benim gibi kara kuru, veresiye sürülmüş tarla suratlı herifi. Sağlıktan da boydan da geri çevirdiler beni. Ben de yaban ellerde eşek gibi çalışıp biriktirdiğimi bir iki adam tüccarına verdim. Kaçak giderim Alman'a.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Sağlığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan, Radyo Can 95.5.

0: Radyo Cem 95.5. Dünya bize eğilsin. Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan Radyo Can 95.5.
1: Bilmez tepesine kalkıp mezarı, görünür uzaktan Munzur dağları, düzgün baba kuru kalan sağları, bülbül güle ağlar, ben de anama beyaz leçeğini sarım yarama. Dost berbatı yandı gene yürekten, varmadan koz ata döndük pertekten, Sultan Hıdır kurtar bizi felekten.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şam Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şam Mühendislik.

etsem iner mi? Can çıkmazsa umut çıkmaz bu tenden. Alev almış ateş dahi söner mi?